Tatasan lungtiga gatole pangin minto denjo pilerim simbonandi juhe poin, taring kilerim na chamboin, di gyaple gyalsa dilile hindi kele nechil simbona.